0: Valla ne?
1: Çok iyi. Ben de aynısı
0: aslında. Sağ ol, sağ ol. Kavuş, sağ ol. Ay,
1: ben sütüldeyim. Yes, I is on the return, baba. Era bak, kuru babası, kontera bak.